Kanada'da amaç. Ne bilir o? Ya du pili yenge. Olurum onu ama kuva. Öyle ki eleven ruhu kampanya bana kusuva olurum onu ama kuva.